0: Dosta,
1: dedi ana qimmat bo'ldi.
0: Bular kelishdan oldin haqiqatda qo'limizga bormay qolgan edi. Men ham deymiz, endi shu kelib ketishgani yaxshi ham bo'ldi mana. Oyga shukr.
2: 이 시간의 끝에 언젠가 다시 함께하는 일상이 찾아오기를.